0: Mayando. Yamatami say. Yamatami say. Bugün kuruldu matemün, kelbi belada yavsin. Kurban olum o ellere, o zilfikara yavsin. Sen, sen, sen,
1: la la la la la la la. Dağıstan'ın dağı var balam, la la la la la la la la la. Yola çıkma yağı var bala, la la la la la la. Derem gel mene değme feley, balam la la balam la la la. Üremde kardeş dağı var balam, la la la la la. Yağış yağıp dağlara bala, la la la la la la. Şey koyup dağlara bala, la la la la la. Bala gözetlerim gelmesin balam, la la la la. Salaram uç dağlara nobar balam, la la, aziz balam, la la la la la. Dağlara bine gelem bala, la la. Giderem gene gelem balam, la la la la. Bala bir de yüzümü görsem bala, İmanatine gelem balam, la la la la la. Otunu almasın balam, la la la. Çakmağın ku almasın balam, la la la la. Bala seni vuran otunun balam, la la la. Ellerin o almasın balam, la la balam, la la la la. Ben aşkım oyan gül balam, la la la. Oyan bilbil oyan gül balam, la la la la la la la. Bala ne tez açtın ne tez soldun bala, la la la la la la. Beni başta koyan gül bala, la la la la la la la. Bala ben bel ağlamazdım bala, la la la la. Gülerdim ağlamazdım balam, la la balam, la la la. Bala biledim bafın yoktur ay bala, la la la. Derem bala biledim bafın yoktur balam, la la. Çekerdim serfesen kuzu balam, la la. Ne var balam, la la. Şirin balam, la la la.
2: Oh yaydan bir düşer abalam. Senin o kaşak gözlerin ay kız, senin o hanım canın abalam, o yerişti canın abalam.
3: Gel.
2: Az olsun hürlerin, ay lay lay. O kaşak yerişin abalam. Abala yadıma bir düşer abalam. Ay bala, ay bala, ay. Uy uy uy, ağır dumanını gelin aşehlalay. Orada yanı balalı şehleblaylay balalay. Giden dayattı gidi balaylaylay. Gelen de kanlı maşın gelin araylaylay. Taş dere daya daya, çınırlara daya daya gelinler. Altı balalı gelinler. Çok yaralı gelinler. Demeye dili olmayan, gözünü hiç kes göreyim. Yani. Tarpa durma şimdi gelinler. Taş dere daya daya gelinler. Şehleler. Ah sakım kara bağı, ah balamı. Tehran döne cennete, yata çıkmaz garabağ.
4: Restons dans les environs de ce pays qu'est l'Azerbaïdjan, en Géorgie notamment, où les plaintes et lamentations font partie de la vie sociale, comme dans toutes les communautés humaines. Et ici, elles se manifestent parfois par des chants que le chœur Roustavi va nous interpréter. Ensuite arrivent les field recordings, captés directement lors d'un rituel funéraire qui se divise en lamentations féminines et masculines. Et entre les deux, une autre lamentation d'un cœur d'homme. Écoutons.